0: Açıkçası kalın.
1: Perfect.
0: Just doing one right.
1: Fourteen thirty-four.